Kunoti satu emo biri, nya noti tano, munana noti noti. Oba noti biri noti noti, nya noti tano, munana noti noti. Gozo vramu, Neroni, okuva mumogo, ngoko saka.